Joltan dinledik. Roses 7.06 saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah moduna başladık bile. Hafta içi her sabah olduğu gibi saat 10'a dek yanımıza müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni güne eşlik ediyoruz. Vikings, Vay Zamanı, Papa Ute.

0: Pazartesi sabahında ilerliyoruz. Nasıl bir hafta sonu geçirdin? Umarım güzel ve keyifliydi. Yani şimdi tabii bol yağmurlu ve serin bir hafta sonu olunca seçenekler de en azından dışarıda yapacaklarımıza kısıtlanıyor. Ben bir de şu kışlıklardan kurtulmak istiyorum. Yani dolabı açtığımda karşımda bir sürü kazak görmek istemiyorum. Ne zaman tişörte geçeceğiz değil mi? Sabah modundasın, günaydın. Maximum Hit Müzik. Radyo Feneman burası, ben Serdar ve Maximum Hit Müzik'te birazdan bakalım kimler. Arka arkaya burada Survive ve Dark Life. Hemen öncesinde ise Bibi Rexha'nın New Religion. Kaçırma. Reklam.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı...

0: detur.com'da. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Dünyanın lider mobilite şirketi Enterprise'la işinize hız katın. Kurumsal kiralamalarınıza özel aylık 36.559 TL artı KDV'den başlayan fiyatlarla biz her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Empara.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de sen...

Ülkemizden başarılı bir isim Safai, birçok şarkısı sosyal medyada, videolarda arka plan müziği olarak kullanıldı. Onlardan bir tanesiydi dinlediğimiz Dark Life. Sonrasında sabah modunda gelin biraz

0: Afro müzik severlerin geçtiğimiz yıldan bu yana listesindeki Eminem favori parçalardan biri olmayı sürdürüyor. Vanko ve Aya dillere dolaran şarkılardan bir tanesi olmuştu. What Insani ya da diğer bir adıyla Yalla Habibi. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Günaydınlar. Ben Serdar. Birazdan Dior ve Drive Forever radyonda olacak. Maksimum Hit Müzik'te hemen öncesinde ise Nimino'yu Orla'yla dinleyebilirsin. Kaçırma.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatil.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra paket bebek bezleri 349 TL'ye Civil'de.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yönü şu dakikalarda yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

ediyor. Buradaydı Drive Forever. FMX cephesinde bakalım neler olup bitiyor. Sevilen bir şarkı seyişini birazdan sizlerle paylaşacağım. Kulağınız sabah modunda olsun. Şimdi ise David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gang.

0: fenalaşırsın. Hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuz

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
2: gelecek. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Hep tatil
4: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. 32. haftada küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede The Corner Kayserispor'la İKAS Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer kritik mücadelede Kasımpaşa ile Kocaelispor'da 1-1 berabere kaldı. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Birlikteliğin ardından plak şirketiyle yollarını ayırdı, artık yoluna bağımsız bir sanatçı olarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Out of Your Mind adlı yeni single'ını da yayınladı. FMX'in sevilen şarkılarından So Am I'la hatırladık. 8.06 günaydınlar. Radyo Feriman burası. Sabah modunda Mr. Bell zamanı. Ed

0: Başarının sahiplerini bulan Grammy ödüllerinde canlı performansa seslendirmişti bu şarkısını. Bugünlerde dünya turnesine devam ediyor. I Just Might ve Bruno Mars. Radyo Feribel'de sabah modundasın, günaydınlar. Ben Serdar, birazdan bakalım kimler. Burada Maneskin, Beckin'le radyo ne olacak? Hemen öncesinde bu defa Malik'ten dinleyeceğiz. SNM Mono, unutma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Baba. Baba.
4: Baba.
5: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu.
8: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
10: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
8: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
11: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar. Kahkahalar yükselir. Film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız. Pilot Garaj Oto
12: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Metin'le buradaydı. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Filmlerde falan görmüşsündür. Amerika'da oldukça yaygın insanlar arabalarının arkasında farklı eşyalarını satıyorlar bir otopark içerisinde. Ve adamın bir tanesi de şans eseri bu satışlardan bir tanesinde 700 yıllık ortaçağ eserini satın almış. Ama tabii ki tamamen tesadüfen adam evine bir

mikseri bulma umuduyla gidiyor buraya. Yani bir mutfak robotu diyelim buna. Ve bir tane çerçeve dikkatini çekiyor. Onu da sadece $75 satın alıyor ama sonrasında yapılan incelemelerde o çerçevenin içindeki belgenin Fransa'nın ünlü bir katedralinden günümüze ulaşan ve paha biçilemeyen tam 700 yıllık orijinal bir ortaçağ el yazması olduğu ortaya çıkıyor. Yani niye kısmet derler ya, adamın içine düştüğü durum tam da bu. Yani bir nevi adama piyango çıkmış da diyebiliriz. Sabah modunda Talk to Me, Damiano, David Tyler, Nairo

0: seçimlerle mutlu ol. Biraz böyle temposun arkasında motive edici sözler de var. Marshall Jefferson'ın 80'li yıllardaki hitine Magic yorumuna kulak verdik. Life is simple. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Adam ve Jiok birazdan radyonun olacak. Onun hemen öncesinde The Silent Partner ve IVH. I'm Learning burada. Kaçırma.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Hatay Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yönü şu dakikalarda yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

buradaydı. Bugün ne giysem diye düşünmene gerek yok. Google fotoğraflar bu konuda sana yardımcı olabilir. Detaylar az sonra sabah modunda. Şimdi Alex Moore'un Ordinary.

Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: seçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bu?
5: Bu?
3: Bu?
5: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta. Pilot
6: Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: İzlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındım diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. 32. haftada küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Zekorner Kayserispor'la İkaseyipspor 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer kritik mücadelede Kasımpaşa'yla Kocaelispor'da 1-1 berabere kaldı. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Fenomen'de

Radyo Feribel burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Bugün ne giysem diye düşünenler için güzel bir haberim var. Google yapay zekayı günlük hayata biraz daha dahil etmeye başladı. Google fotoğraflar uygulaması var. Eminim ki aranızda kullananlar vardır. İşte yapay zeka ile birlikte bu uygulama içerisinde geçmiş fotoğraflarımız incelenecek ve giydiğimiz kıyafetler tanınacak. Yapay zeka aracılığıyla tabii ve uygulamada bize bir kıyafet arşivi oluşturup kombin önerilerinde bulunacakmış. Bakalım nasıl işleyecek, ben de gerçekten merak ediyorum. Şimdi ise Phantom Elbow.

0: bazıları artık onlarla birlikte değil, yollarına 3 kadın olarak devam ediyorlar. Uzun bir aranın ardından yeniden bir single'a karşımıza çıktılardı. Pussycat Dolls'tan dinledik Club Song. Günaydın, ben Serdar. Radyo Fermen burası. Sabah modundasın. The Weeknd ve Anita. Sao Paulo. Birazdan radyonda olacak. Maximum Hit Müzik'te daha önce The Second Voice, Let Me Be. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
2: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe.

0: Radyo.com'da.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Bir cesa dinledik. Swim. Günaydınlar. Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Zaman zaman bu Guinness Dünya Rekorlarını tarıyorum. Karşıma ilginç rekorlar çıkıyor. Onlardan bir tanesi de en uzun süre röportaj yapan kadın. Mikrofon başına saatlerce konuşmak zaten başı başına çok zor bir iş. Ve işte bahsettiğim kadın bunu insanüstü bir boyuta taşımış. Kesintisiz tam 55 saat boyunca yayında kalarak 90 farklı kişiyle art arda röportaj yapmış. Bu da en uzun röportaj maratonu dalında Guinness Dünya Rekoru demek. Tabii kadın uykusuzluktan halüsinasyon görmenin eşiğine gelmiş ve sesini kaybetmemek için de işte bu röportajlar boyunca litrelerce su içmek zorunda kalmış. Herhalde bu 55 saatin sonunda artık hiç kimseyle konuşmak istememiştir, değil mi? Sabah moduna

0: Sen Nevers'a bir sahnede kullanılınca sosyal medyada epeyce dikkat çekti. Yani viral oldu. Kato ve John buradaydı. Turned Lights Off. Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Radyo Feribendesin. Serdar ben sabah modunda. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Sevda Liza, Ride or Die burada olacak. Daha önce ise Tame Impala ve Jenny Dracula seni bekliyor. Kaçırma.
1: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
4: forever and love is always there. Reklam. Her şeyim var annem.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler

0: geldiniz.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için Enterprise.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen

sanatçıların sahne isminin kökenini hep merak etmişimdir. Mesela onun gerçek ismi de Sevda Alizade. İran kökenli Hollandalı bir isim ve karşımıza sahne adı olarak da tabii bu ikisinin birleşimi Sevda Liza çıktı. Ride or Die'la dinledik onu Radyo Fermen'de. Şimdi ise Sweetie ve Doja Cat sabahı Best Friend.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep

0: Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.

fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: destek. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

Taylor Swift buradaydı. The Fate of Ophelia. Radyo Feriben burası. Günaydın, Serdar ben. Umarım sizin için güzel ve keyifli bir gün ve hafta başlangıcı olmuştur. Sabah modundan bugünlük bu kadar. Yarın sabah saat 7'de yeniden sabah modunda buluşalım.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'le.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Radyo Fenomen.

0: Uğur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
1: Aa.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi Jolie

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan

0: Geldiniz.
1: Vurusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar vurusannext.com'da. Vurusan Next.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'ta bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Her şeyim var annem.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
5: Şoför Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.

0: rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu, pilot garaj, oto ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la Korendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. 32. haftada küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede The Corner Kayserispor'la İKAS Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer kritik mücadelede Kasımpaşa'yla Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: motor.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
2: I am not for sale.
0: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
4: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat. I went deaf on the bitch.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
5: önde. Reklam. Radyo Fenomen.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü açık, ikinci köprü aralıklarla etkili. Avrupa yakası şehir içi trafiğinde Avcılar Florya Topkapı Çağlayan aksiyonda Küçükçekmece Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı ters yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Maltepe Üsküdar'da aralıklarla çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Empara, Empara.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

Camille Cabello ile tam 7 yıl öncesine 2019 yılına gitmiştik. My Oh My sonrasında Maximum Hit Müziği tekrar günümüzden Hip Hop R&B dünyasına devam ediyoruz. İngiliz rapinin son yıllarda dikkat çeken isimlerinden Dave ve işte Thames'in de vokal desteğiyle Radyo Fenomen'de Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: oluyor ve bu bir gerçek ki bu festival ona iyi geldi. Justin Bieber'dan bahsediyorum. İşte Nicki Minaj ortaklığı BDN'e Beat sonrasında 13.16'yı gösteriyor saatler. Tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Minelli, Noir Glass, Jason Derulo, Trap Mafia House hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Second Voice ve Let Me Be ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net, pilot, garaj, şoför, ekspertiz.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
6: forever and love is always there. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak. Ekspertizse
6: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.

günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda Maximum Hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Minelli ve Peligrosa sonrasında bu kez 2000'li yılların başından günümüze defalarca yeniden düzenlenen single'lardan biri. Defalarca başarıyı kazandı. İşte bu kez Noir Glass prodüksiyonuyla Radyo Fenomen'de

0: Radyo Fenerbahçe'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen Eklif'te geri sayıyoruz. Yine oldukça çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Hafta sonu listede yine büyük taşlar oynadı. Ve işte bu haftanın 13 numarası Trap Mafia House ve Mafia Style Radyo Fenerbahçe'deydi. 13.33'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala sırada kimler var? Göz atacak olursak Noizy, Mike Is Mind, Alexandra Stan, Duetchi, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa Nimino ve Orla ile yapacağız.
1: Dub Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
3: Her şeyim var annem.

0: annemlerinin hediyeleri pazarlamada. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la Korendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. 32. haftada küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede The Corner Kayserispor'la İKAS Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer kritik mücadelede Kasımpaşa'yla Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

hafta ve yepyeni bir ay. Her ne kadar havalar aksini gösterse de Mayıs ayındayız. Ve Maximum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte günü daha pozitif hale sokan single'lardan biri. Noisy ve Follow You sonrasında Maximum Hit Müzik'e bu kez Mike Is Mind önderliğinde devam ediyoruz. Radyo FM'e.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Promise, I swear.

0: biraz geçmişe dönecek olursak Viacom Dios klasiği Heyna'nın Na sample'larıyla Misha Miller Radyo Fenomen'deydi. Yepyeni bir versiyonla günümüze getirdi. 14.15'i gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Two Colors, Damiona David, Tyla ve Neil Rogers üçlüsü Medusa. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise French Montana ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there. Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

biletinial.com. Hayatını yaşa. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: planlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

Radyo fenomeninde tempoyu yükselttiğimiz dakikalar Two Colors ve Stereo sonrasında bu kez Baneskin grubundan tanıdığımız Damiona David önderliğinde devam edeceğiz. Son dönemde arka arkaya solo projeleriyle karşımıza çıkıyor. İşte Tyla ve Neil Rogers destekli Damiona.

0: Apple için önemli bir yıldı 2026. Nasıl olmasın ki? Tam 10 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz aylarda Bruno Mars The Romantic isimli albümüyle tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. Ve işte bu albümünden listelere alt üst eden single'ı I Just Might Radyo Fenomen'deydi. 14.32'yi gösteriyor saatler. Tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Rehab, Inna ve Saş üçlüsü, Alex Warren, Gwen Stefani hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ETS

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: haberciyiz. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

M4S ve Fallen Angel Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Sinema dünyasında şu günlerde bir hayli hareketli. The Devil Wears Prada filmi yıllar yıllar sonra ikincisiyle beyaz perdeye döndü. Ve en az film kadar soundtrack listesi de bolca konuşulacak diyebiliriz. Kimler var diye soracak olursan. Miley Cyrus, Dua Lipa, Ray listede gördüğümüz isimlerden. Ve bir başka isim. Tam iki single ile birlikte The Devil Wears Prada 2 filminde boy gösteren Lady Gaga. İşte şimdi Radyo Fenemen.

0: JK Believe Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Pazartesi gününden bu anonsu yapmamın sebebi ne? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Birazdan kimleri dinleyeceğiz hemen ona da göz atalım. Sevda Liza ve Pablo Vittar ikilisi, David Guetta, Teddy Swims ve Don Zana üçlüsü, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
4: tak. Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Zazazu, pilot
5: garaj, oto ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

günler Maksimum Hit Müziği. Bu kez kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Şu günlerde çılgın bir yaz turnesine hazırlanan David Guetta prodüksiyon masasında, vokallerde ise Teddy Swims ve Tonzaray'ın muhteşem uyumu.

0: konferanslarındaki görsel sahne şovlarıyla büyük sansasyon yaratmıştı ve artık elektronik dans müzik dünyasının en önemli oyuncularından biri diyebiliriz. Anima'dan bahsediyorum. İşte Lizzo vokalleriyle son hiti Bad Angel Radyo Fenomen'deydi. 15.33'ü gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. David Guetta ve Alessio ortaklığı, Kato ve John ikilisi, Jane, Vanko, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı Tame Impala ve Jimmy'le yapacağız.
1: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
3: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Sana yakışanı tak.
5: Pilot garaj şoto ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da Lemina bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 65.liğe yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Karista forever and love is always
1: there. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Anne.
2: Anne.
3: Anne.
4: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugi

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde aralıklarla etkili, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Merter Bahçeli Evler Sefaköy Haramidere hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ümran etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Korusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta. Pilot
6: Garaj Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok, aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Fatih. Reklam. Radyo Fenomen.

0: ilişkiyi aramaya devam ediyor bugün de. İlişkiler sorusu, ciddi ilişkiden kaçma bahaneleri neler duyduklarından Instagram Radyo Fenomen'den başla bakalım yazmaya. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler vardı. Second Voice'la başlayacağım. Let Me Be Your. Daha sonra Rafa Büyüdo, Famax ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar senin?

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

dertlerini sormuştum. Gelenlerden 3 tane okuyayım. Kafam karışık. Bunu birkaç kişi daha yazmış. Kafam karışık diye bir şey yok ya. Bunun nedenini açıklayacaksın ya. Önce flört edip benim vaktimi aldıysan kafam karışık cevabını açıklayacaksın. Bir tane daha. Sana haksızlık etmek istemiyorum. Buna inanan var mı ya?

0: update'te bugün ciddi ilişkiden kaçma bahanelerini sormuştum. Instagram'dan mesajlar geliyor. Şu an eğlenmek istiyorum diye mesaj gelmiş ya birine. Ya bunu nasıl yani? En azından dürüst mü diyelim ya? Dürüstlük değil mi ya? Düşününce. Başka yalan da söyleyebilirdi. Çok ciddi. Ben bunu savunuyorum. Helal olsun. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te birazdan Zeyna Jananto, ardından Don't Call 911, Karin ve çok daha fazlasıyla hadi devam edelim.
1: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek. Digimax, Max destek.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da Lemina bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 65.liğe yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölge

bilmiyorum, en çok gelen mesajlardan biri. Yani şu anda maddi manevi sorumluluk almak gerçekten kimse istemiyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ölümüne sevdiği bir insanı bile bırakabilir birisi bu maddi muhabbetten dolayı. Ne kötü bir şey ya. I'm learning'le devam.

0: verdiğim hediyeleri pazarlamada.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Civil'de bahar kampanyası. Dolu akülü arabalar 9.999 TL, patenler 899 TL'ye Civil'de. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok, aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: Dünyanın lider mobilite şirketi Enterprise'la işinize hız katın. Kurumsal kiralamalarınıza özel aylık 36.559 TL artı KDV'den başlayan fiyatlarla biz her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.
3: Fenomen'de

0: Sevgiden kaçma bahanelerin neler? Bugün bunları konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den cevaplamaya devam et. Ben de okumaya devam edeceğim. Club Song gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Ever Since You Left ile başlayalım. French Montana ardından Zerb, Envaki ve Where's My Husband gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
1: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

vadeli hesapçılar bunlar. Bunlar faizle geçiriyor. Bir tane daha çok hızlı gidiyoruz var. Gerçekten bazen endişeli olabiliyor insan yani. Çok hızlı gidenler var bu arada. Bu işi çok hızlı götürmeye çalışanlar. Biraz sakin.

0: içerisinde demiştim ki ciddi ilişkiden kaçma bahaneleri neler? Kendi alanıma çok düşkünüm, benim bir özelim var diye bir mesaj göndermiş bana. Bu arada şeyi screenshot'ını atmış ya gelen mesajın. Öyle bir özel maalesef yok. Aradığınız ilişkiye şu anda ulaşılamıyor. Umarım günün güzel geçiyordur. Dracula ile başlayacağız. Simi Vala Jenny ardından Texas Hold'em, Beyoncé, Deniz Görkem'le update'i devam ettiriyor. Hadi gelsinler.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi Jo-

0: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
1: Her şeyim var annem.

0: Ergin hediyeleri pazarlamada.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 15, Ankara 9, İzmir 17, Bursa 14, Antalya ve Diyarbakır 20 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

da korkarmış. O yüzden geç evlenmiş, sonra da boşandılar. Bak mesajını okuyorum attığını. Sevgilisi, yani flört ettiği çocuk bana mesaj atan hanımefendiye böyle yazmış. Babam da ilişkiden korkarmış. Yine de evlenmişler bak sonra boşandılar diye örnek göstermiş. Herkes aynı mı bir? İkincisi sen demek ki bu işe layık değilsin diyeyim.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA MOBİ'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
4: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels. Zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 19 oldu. Let Me Be ile yeni saate update ile devam ediyoruz.

0: neydi? Sevdiğin şarkılarla bugünün sorusu. Ciddi ilişkiden kaçma bahaneleri. Instagram Radyo Fenomen'den son saatte konuşmaya devam. Maksimum Hit Müzik. O sırada Maksimum Hit Müzik'se neler var bakalım. New Religion, ardındansa Faro Nej burada olacak. Deniz Görkem'le update. Radyo Fenomen'de devam ediyor pazartesi enerjisiyle.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı.

0: İstediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

0: yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
6: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Anneler günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Radyo fenomen.
4: Maximum hit music.
3: Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

doğrusunu konuşmaya devam. Ciddi ilişkiden kaçma bahaneleri demiştim. Gelecek planlarımız uyuşmuyor demiş. Bak şimdi. Bu o kadar haklı ki. Buna hiçbir şey diyemezsin. Mesela sen arkadaşa da söyleyeyim, şikayet de etme. Gerçekten uyuşmuyordur muhtemelen. Çünkü bahane uyduran biri gelecek planı bahanesi uydurmaz. Ya başka bir bahane uydur ama gelecek planı diyorsa uyuşmuyor.

0: Ardından Maxi Movit Müziği'ye devam ediyoruz. Birazdan Nemin Oğur'la ardındansa Peggy Goo Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma. Hadi devam edelim. Deniz Görkem'le Update'in ilişkiler sorusuna cevaplarını yazmayı unutma. Instagram Radyo Fenomen'deyim. Oğur'la ardındansa Nemin Oğur burada olacak.
1: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS Tur.

13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
4: benim. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Baba. Baba. Baba.
6: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi iş cep ve işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Reklam.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da Lemina bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavet'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 65.liğe yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

an kendime yatırım yapıyorum. İçine koyup maddi manevi demiş ayrılmadan önce. Nasıl maddi manevi yorduysan bu arkadaşı, çocukcağız kaçmış. Hadi devam edelim derken bir bakıyorum saate. Deniz Görkem'le update'in bugün de sonuna gelmişiz ama yarın yine buradayız, merak etme.

0: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Anneler günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar. Kahkahalar yükselir. Film ve belgeseller izlenir.
7: I am not for sale.
6: Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels. Zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar etstur.com'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam.
0: Radyo Fenomen.